0: Yapalım.
1: Yapalım.
0: Hayır baba, şimdi beni patlatıyor sana
1: on your bevel. 10-4, it was a crash notification that came in the area.
0: Probably